Şu an sana kapı çıkartat ben de sıyırım. İhçetiyoruz çöğü babanı. İhçetiyoruz çöğü, ihçile bata tuzmanı. Enkeğe et kotin kargı çapı açı kontent. Kaçı alı var sana kapı.